0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Leyla, aklımla cengim. Leyla, bulunmaz dengi. Leyla, gökkuşağı rengi. Leyla, bir düş kadar engin. Leyla, şiirim, şarkım.

yaz günü sahili. Leyla, yaşama sırrım. Leyla, yaşama sığsın. Leyla, içine kısıldım. Leyla, bir çınar asırlık.

beni benden alansın. Senden başkasını sevemedim, yalansız. Leyla, bu ipteki balansın. Herkes gittiğinde de yanımda kalansın. Leyla, seni bana verene ne kadar şükretsem hakkını veremem. Leyla, yokluğunu yenemem. Senin için ölürüm, inan beni deneme. Leyla, sensizken hiçim ben. Yaşamak bile gelmiyor içimden. Leyla, hayattaki seçimler yolumu sana sürüklüyor.

0: kaşığım. Beni sarıp tükettin aynı yaptığıyla bu yaptığın. Esasında çınara sarmaşığım. Seni sordular boş bıraktım. Kalemi tuttum koş bıraktır. Zaman sarhoş bir attır. Yapma ayıptır, etme günahtır. Zayıftım da zayıflık ayıp mı?
1: Baharım ilk ve sonum. Aşk ormanımın son kuş olup uç

0: Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bir pazar daha Leyla'lı saatlerden saygı ve sevgilerimi gönderirken müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmut Radyosu'ndan, Ditis Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Dilerim bu hafta da daha güzel, daha enerjik, daha verimli, daha da daha iyi bir program geçiririz birlikte diyerek, dahalarımız iyi yönde çoğalsın isteyerek programıma başlamak istiyorum sevgili dostlar. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Dilerim sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Size her zaman hatırlattığım gibi, her zaman söylediğim gibi yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Şöyle sizler için günün hatırlatmasını da yapmak istiyorum birlikte. Bazen hatırlatmakta fayda görüyorum. Öncelikle kendime hatırlatmak istiyorum. Tabii ki sizlere de. Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Mutlu olmak için kimseye ihtiyacınız yok. Al çayını, kahveni, tak kulaklığını, aç en sevdiğin müziği ve okumaya başla. Unutma, yaşıyorsun. Her sabah uyandığında kendine şunları söylemeyi asla unutma. Bugün de uyandığım için şanslıyım. Kıymetli bir hayatım var ve bunu boşa harcamayacağım. Tüm enerjimi kendimi geliştirmek, kalbimle de başkalarına ulaşmak, herkesin iyiliğini sağlayacak şekilde aydınlanmak için kullanacağım. Başkalarına karşı iyi niyetli olacağım, öfkelenmeyeceğim veya onlar hakkında kötü şeyler düşünmeyeceğim. Sevgili dostlar, günün hatırlatması olsun bugün de. Dediğim gibi hayattaysak, böyle dermansız dertlerimiz de yoksa, sağlığımız da yerindeyse gerilisi çok da mühim şeyler değil. Şöyle müzik listeme de göz atarken şimdiden hatırlatmak istiyorum aklımdayken. Eğer Leyla'lı saatlere de bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz, arzu ettiğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan da stüdyomuza bağlanabilirsiniz. İstediğiniz şarkıları, türküleri, sazları, cazları ne arzu ediyorsanız bana iletebilirsiniz. Şöyle müzik listeme bir bakarken bakayım ne varmış şimdi. Fon müziğinde bayağı kıstım ama bakalım, dinleyelim birlikte.
1: Hesap sende. Gözlerin hiç boşluğa dalıp dalıp gitti mi derli yola?
0: Sevdiği var, düşüncelerim fazla diyor.

0: saatler.
1: Düşüncelerim dedim galiba ben ama düşüşlerimmiş. Belki siz fark etmediniz ama ben kendimi fark ettim. Okuma gözlüğü de mi lazım bana ne? Geçen bir arkadaşım diyordu. Ben farkında değilim tabii. Böyle telefonun ekranına bakarken, yazıları okurken şöyle kafamı geriye atmışım. Leyloş dedi, sana da mı gözlük lazım? O kafa dedi arkaya atılmaya başlamış. Atılıyor işte bazen, çok şükür. Düşüşlerim fazlaymış. En fazla fen işleri geliyor ve onun yerine başka şeyler de gelsin mi? Şöyle değerli dinleyenlerim, vallahi bu fuşur fuşur temizlikten sonra, bir de 6 kat merdivenden sonra bana bir yorgunluk çöktü. Bilmiyorum, pazar günleri sizlerde daha sakin olduğunuzu düşünüyorum. Tabii ki çalışanlarınız da vardır aranızda. Böyle hareketlenelim, bereketlenelim istiyorum. Şu ruh halimizden bir kurtulalım. En azından en başta kendim kurtulursam daha enerjik bir DJ ile sizlere de yansıtacağımı düşünüyorum. Hareketli güzel bir şarkı gelsin diyorum. Sizlerin zamanınız ne geçiyor ama vallahi çok iyi geliyor. Temizlik bana, o mod çok iyi geliyor. Diyeceksiniz ki hiç mi bitmiyor? Tabii ki bitiyor, başlıyor, tekrar başlıyor, tekrar bitiyor. Eliyoruz ince işler. Öyle böyle derken bir şekilde insan hayatını doldurmak zorunda. Tertip düzen de seviyorsanız böyle çok iyi geliyor bu foşur foşur modları derken kim gelsin? Biraz da fıkır fıkır modlarına geçelim istiyorum. Foşur foşur şöyle fıkır fıkır şıkır şıkır. Listemde inşallah bulurum diye, tabii ki bulurum da hangi sıraya koyduğumu bulurum inşallah. Buldum bile. Bravo bana değil mi? Kendimi şöyle bir motive ederken şarkıyı dinleyince zaten gerisi size kalmış.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

beni benden alansın. Senden başkasını sevemedim, yalansız Leyla. Bu ipteki balansım, herkes gittiğinde de yanımda kalansın Leyla. Seni bana verene ne kadar şükretsem hakkını veremem.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından, Leyla'lı saatlerden beni dinleyen herkese tekrar gönül dolusu sevgili selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmut Radyosu'ndan, Ditis Helmut Stüdyosu'ndan. Ben Leyla Bak, birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor sevgili dostlar. Güzel bir saat geçirmeniz dileğiyle. Bu pazarda, bu anda, bu saatten, bu dakikadan saatlerimiz 16.13'ü gösterirken yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle sağlığınız, sıhhatiniz yerinde olsun diyorum. Şöyle... Bir yazı çıkmıştı. Bir şarkı söyle bana, dolsun gözlerim, sevgi olsun içinde, hasret olmasın. Ve şu andaki şarkı pek buna uygun değil ama kimden dinliyoruz? Blok 3'ten dinliyoruz, git diyor. Valla gitmesi gerekenler de gitsin zaten değerli dinleyenlerim. Yani kalmak istemeyeni zorla da tutamazsınız. Zaten zorla bir şey olmaz. Kalmak isteyen bir şekilde bahanesini de bulur, yolunu da bulur, çaresini de bulur. Bırakın ya, sizden giden gitsin yani. Vallahi bazen çok şey hayrınıza olabiliyor gerçekten. Yani bazen siz ayrılık zannediyorsunuz ama Allah kurtarıyor. Sonradan anlıyorsunuz bunları. Dolayısıyla üzülmeyin hiçbir şey için derken, keyfiniz yerindedir diyerek şöyle müzikleri gene Cem Faza'dan sığ şarkılarla, böyle yavaş şarkılarla mı devam etsek, hızlılarla mı? Eskiden ne çok rap dinlerdim değerli dinleyenlerim. Sen taşıyamazsın vicdan dolu küfeyi. Gelemiyorsan ben geleyim.

0: olmaz anlamı.
1: Sevgili dostlar.
0: Ha beni tükettin, ha kalmadı. Seni seviyordum.
1: Dar vaktinde lokmasını bölüşeni, gam vaktinde güldürüp gülüşeni, dert vaktinde yanında dertleşeni, sus vaktinde sabrını bekleşeni, sır vaktinde sırda kademleşeni, dövüşürken seninle dövüşeni, sövüşürken aman deyip sakinleştireni unutamazsın. Vefanın dikişi sökülmez, vefasızın meclisinde bade içilmez. İyi insanlara denk gelirsiniz inşallah değerli dinleyenlerim. Bu iyi insanlara denk gelmeyi insan 30'lulardan sonra bir daha 20'lilerde falan fark edemiyor. Ya da küçükken diyeyim daha doğrusu. İyi insanlara denk gelmek çok önemli çünkü. Çok değerli. Yolunuz güzel insanlarla kesişsin, karşılaşsın. Sorunlu, problemli insanlardan uzak durun. Vallahi siz size yetersiniz.

ay şimdiki zamanım. Geç gönlümün eşiğinden tam anı. Hoş geldin her bölümün tamamın. Uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla, bunu anlama. Darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok senin nezarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sağ

aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul.

0: geldin İstanbul'um aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttin bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldı.
1: Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saatlerimiz 16.57'yi gösterirken bu haftada bana ayrılan süreyi doldurdum. Öyle böyle derken bir Leyla'lı saatlerin de sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek sağlıklı kalın, mutlu kalın. Size her zaman söylediğim gibi sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Dilerim güzel bir haftaya güzelliklerle başlarsınız. İyi düşünelim, iyi konuşalım, iyi şeyler olsun. Sizi önemseyen insanlara da değer vermeyi unutmayın diyorum. Haftaya görüşünceye dek, buluşuncaya dek sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.

0: Neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler tekrar sizlerle birlikte. Yakarım bu dünyayı aç biterse. Arif Susam'dan dinledik. Gerçekten böyle Arif Susam var mı? Yani gerçekten. Evet sevgili dostlarımız, TikTok'ta arkadaşlarımızla buradan kucak kucak kucak dolu selamlar derken, bakıyoruz güzel parçalardan devam ederken nasıl, ne yapalım güzel şarkılarımız, yayınlarımıza devam edelim. Evet TikTok'ta arkadaşlarımıza kucak kucak dolu selamlar derken şöyle bir bakıyorum ki de şu an bakıyoruz canlı olarak 3-4 kişi dinliyormuş bizi. Evet bakalım derken ne yapalım, sıradaki güzel bir parçalardan devam edelim mi? Edelim o zaman. Ah gözüm diyor. Ah gözüm, çok eskilerden parçalardan bir tanesi. Gülden Karaböcek gelecek. O parçayı da çalalım bakayım nasıl olacak bu parça. Gelsin bakayım ah gözüm.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler devam. Şöyle Karadeniz türkülerden çaldık. Evet, şu anda biraz evvel TikTok'ta dinleyen arkadaşımız Elif Kurtkaya'dan istek istemişti. Hemen onu da gönderdik. O da Karadeniz'in bölgesinde olduğu için. Evet sevgili dostlarımız, katılanlar Turgay. Evet, Turgay arkadaşımıza selamlar. Buradan TikTok'taki arkadaşlarımıza şu an bakıyoruz nasıl yayınlarımız geçecek. Şöyle şu an bu 3. haftamız. Evet, 3. haftamızda da sizlerle, siz de bilirsiniz. Birlikteyiz. Neşeli Pazar devam ediyor. Evet, devam ediyor. Her hafta böyle 2 saatte sizlerle canlı olarak katılmak üzere. Evet, TikTok'ta da böyle devam edeceğiz sevgili dostlarımız. Evet, istikrarımız. Evet, yurtta Neşeli Pazar ekibinden 0653 2050 46'ya da isteklerinizi gönderebilirsiniz. Derken şu an bir bakıyoruz. Orhan babamızdan mı gelsin mi, yok? Serdar Ortaç söyleyecek. Gerçek. Orhan Baba'nın albümlerden bir tanesini Serdar Ortaç söyleyecek. Bakalım hangi parçaymış? Hor görme şu kuru garibi diyor. Gerçekten mi? Hor görmeyin. Neşeli Pazar devam etsin bakayım. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken Serdar Ortaç'tan dedik, bir garibi hor görmeyin dedik. Gerçekten böyle bir garibi. Evet, dünya böyle sevgili dostlarımız. Dünya nasıl desem, yalancı dünya olduğu için şu kulaklıkta da biraz sesler var ama bakalım tıkırtılı yapıyor. Evet, şöyle bakalım. Bülent Kuru 57.50'de katılmış, selamlar demiştik biz de onlara, arkadaşlarımıza. Ali Türkul canlı yayında beni beğenmiş. Evet, ben de kendine selamlar gönderirken, evet, Neşeli Pazar sizlerle de TikTok'ta da böyle yayında devam ederken Neşeli Pazar'ı unutmuyorsunuz. Evet, Neşeli Pazar 107.2 FM'den Brabant'ın tek sesi. Evet, bakalım, güzel bir parça var. Çok beğendim ben bu parçayı. Ne diyormuş şu güzel bir parçayı, adını bir bakayım. Sizlere dönüyorum sevgili dostlarımız. Usta bu akşam çal diyor, çal diyor. Gerçekten mi çal diyor mu bilmiyorum, tam okuyamadım ama ben bu parçayı çok güzel bir beğendim ama göndereyim ben bu parçayı da. Sizlerde de, sizlerde de armağan edelim. Gelsin bakayım. Şöyle bir bakıyoruz.

Evet, güzel bir parçaydı. İstanbul gecesi akşam çalı sazlarında da güzel bir parçalardan bir tanesiydi. Evet, katılan arkadaşlarımıza bakıyoruz. Sabri Okur, evet, arkadaşımız da bizi dinliyor. Evet, katılanlar var. Mesut, katılanlar var. Hepsine buradan kucak dolu selamlar derken TikTok'taki Neşeli Pazar olarak sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarımız. Evet, Neşeli Pazar devam ederken bakıyoruz 0653 20 50 46 isteklerinizi beklerken şöyle bir bakıyorum, güzel bir istek ve hava varmış. Onu da şöyle biraz sonra anons edeceğim. Evet, şöyle bir bakalım. Şöyle damar parçalardan bir tanesi olur mu? Olmaz mı? Gerçekten böyle. Bunun yerine ne yapalım? Zeki Müren'den de bir damar parçasını dinleyelim mi? Olmaz olur mu? Olur. Akşam olur, gizli gizli ağlarım diyor. Gerçekten mi? Biz de burada gizli gizli ağlamayı bırakmıyoruz. Ama ne yapalım, damar parçalardan devam ederiz. Sizler de bizi katıldığı için arkadaşlar kucak dolu böyle selamlar, isteklerinizi arm edelim. Şu an bu zamanda katılan arkadaşlarımıza bu parçayı Zeki Müren'e armağan ediyorum. Gelsin bakayım Zeki Müren.

0: Neşeli Saatler.
1: Neşeli Saatler.
2: Nalet olsun bu felek. O falan felek. Gerçekten böyle Zeki Müren'in parçalarından bir tanesi. Ne yapalım sevgili dostlarımız? Damardan girelim mi? Girelim. Evet, saatimize bakıyoruz. Birinci saatimizin 35 dakikasını şöyle geride bırakmışken yayınımız devam ediyor. Ve TikTok arkadaşlarımıza da kucak dolu selamlar derken bakalım neydi geliyor sırada güzel parçalarımızdan. Gelmeden önce bir isteğimiz var demiştik biraz evvel. Bir bakıyorum ben, şöyle bir açıyorum. Evet, merhaba Selma Hanım. Murat abi yazmış. Evet, Selma Hanım yazmış bunu da. Merhaba Murat abi demiş. Şu an seni TikTok'ta dinliyorum. Ve çok güzel yayınlar yapıyormuşsun. Şu anda canlı yayında beni, sizi izliyoruz. Çok. Vallahi damardan gidiyorsun parçaları. Evet, Anşenim'e de çok teşekkür ederken, Anşenim mi Selma Hanım mı? Bazen şöyle bir, ha Selma Hanım, evet Selma Hanım'a da çok teşekkür ederken. O zaman hangi parçasını gönderelim uzman? Sıradaki parçamız. Şöyle bir bakıyorum. Hatice Avcı'dan geliyor. Seni veren Allah'ıma kurban olayım diyor. Al bakayım, Selma Hanım'a da çok teşekkür ederken bu parçayı gönderelim. O zaman sizlerle birlikte olalım. Evet, buradaki arkadaşlarımıza kucak dolu selamlar. TikTok'taki arkadaşlarımıza da selamlar derken gelsin bakayım parçamız.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkılarla devam ederken Türk Tatlı Arkadaşlarımdan selamlar derken güzel parçalar. Evet şöyle bakıyoruz, Elif Kurtkaya'dan çok çok çok güzel beyinler gönderiyor bizlere. Onun için şu an bakalım ona da güzel bir şöyle gene Karadeniz Türk şarkılardan bir tanesini göndereyim o zaman. Bakıyorum abi şöyle bilgisayarın sağ tarafına bakalım. Bakın ne geliyor gelsekken.

geliyormuş. Şu an bakalım sevgili dostlarımız, bu da parçaya özel olarak sizlere de gelsin derken bakalım hangi parçası. Vallahi şöyle Karadeniz türküde. Vay vay vay vay. Hadi bakayım.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, şöyle bir bakıyoruz sevgili dostlarımız. Elif Kurtkaya'dan güzel bir parçasını gönderdik. Evet, böyle güzel beyinle gönderiyor bize şu an. Evet, selamlar derken. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Son 12 dakikamız kalmış. Birinci saatimizde ve ikinci saatimizde sizlere gene aynen tempoyu devam edeceğiz. Nereye lan? Türkiye saatiyle 27'ler, Avrupa saatiyle 19'lar. Buradayız diyoruz. Al bakalım, gelsin şarkılarımız.

Evet, Anşegül'de dinledik. Hatçem güzel parçalardan bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Şöyle bir bakıyoruz. Evet, TikTok'larda selamlar derken bakıyoruz. Güzel parçalar işte çalıyormuşuz. Evet, çalmaz olur muyuz? Neşre Pazarız adı üstünde. Evet, Cimelli İbo'dan gelecek güzel parça. O parçayı da hemen gönderdim. Ondan sonra biraz sonra bakalım saatlerimize. Gelsin bakayım. Evet, yine Karadeniz.

Gel aşalım aşalım dağların, Akbil'in dağlarına. Evet güzel, Akbil'in dağlar olmaz olur mu yani, gerçekten dağları aşmak ne demek yani gerçekten. Evet sevgili dostlarımız, şu anda güzel bir Tarkan'dan dinleyelim. Gel yanıma yanıma gelirken o parçadan sonra haberlere bağlanacağız. Bakın bakayım, bir ara vereceğiz. Evet şöyle bir bakıyoruz.

18.00'deyiz. Haberlerden sonra sizlerle birlikteyiz. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Ve Neşeli Pazar haberlerden sonra tekrar buradayız. Sizlerle birlikte TikTok'tan devam ediyorsunuz. Beklemede kalın.

0: Neşeli saatler.
1: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. İkinci saatte de sizlerle birlikteyiz. Huzurumuz kalmadı gerçekten gurbette. Evet sevgili dostlarımız, şu gurbetin çilesi başka. Bu gurbetin çilesi başka. Şu an yurt dışına giden arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, sevgilerimiz, arkadaşlarımız yola çıktı. Yaklaşık 3000-3500 kilometre gidenler var. Dile kolay sevgili dostlarımız, dile kolay. Vatan hasreti başka. Vatan hasreti başka. Biz de burada vatan hasretini çalmak, hissetmek için ne yapıyorum? Sizlerle şu an yayın yapıyorum, canlı yayını. Evet, Ferdi babamızdan dinledik. Huzurum kalmadı diyor. Kalmıyor da kalmaz diyoruz. Ardına bir bakıyoruz. Orhan babamız gelsin diyoruz. Dil yarası diyor. Dil yarası. Evet, bu parçayı da özel olarak da bütün TikTok'taki arkadaşlarımıza ve bizi şu an dinleyen herkese gelsin diyoruz. Orhan Baba'dan geliyoruz. Dil yarası.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarım, dil yarası deyince aklıma ne geldi biliyor musunuz sevgili dostlarımız? İnsanoğlu dilinden iyi şey yaparlarmış. Bazen biliyorsunuz dilini tutmazsanız her kavgaya meşhur olursunuz. Her şeyle dil yarası büyümüş. Gerçekten dilinize sahip çıkın sevgili dostlarımız. Hayatta böyle yani. Evet, Orhan Baba'dan dinledik. Güzel bir parçalardan dil yarası derken şu an bir bakıyorum. Tuncay arkadaşımız bakıyormuş şu an. Sevgi Yıldırım. Evet. Elif Kurtkaya gene bakıyormuş. Ona da çok teşekkürler derken. Evet, biraz evvel Ahmet Uzun arkadaşımız da katılmış. Ona da şu an hemen dinliyorsa bizi. Gökhan Güney'den güzel bir parça gönderelim o zaman. Gelsin bakayım Gökhan Güney'den. Evet, onun adı Engin, parası zengin, babası zengin.
0: Neşeli saatler.

0: neşeli saatler.
1: Neşeli saatler devam ederken yaraladım beni. Gerçekten Gökhan Güney'in güzel parçalarından bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Evet, bu da Mehmet Uzun ve Ahmet Uzun arkadaşımıza. Evet, bunlar benim dayıoğulları. Evet, dayıoğullarına selamlar derken şöyle böyle parçalardan devam ederken sizlerde de bizlerle devam ediyorsunuz. Evet, ikinci saatimizde devam ederken son 22 dakikayı geride bırakmışık vallahi ki. Gerçekten böyle parçalar var mı yani? Olmaz mı? Neşeli Pazar'da adı üstünde bir neşeli parız. Hadi bakayım, deneyelim ara müzikten şöyle parçalı. Ondan sonra bir bakalım neler gelecek diyoruz.

Evet, şöyle güzel parçalar dinledikten sonra bakıyoruz şu an güzel bir parça, bir telefon diyoruz. Evet, bir telefonu ama unuttuk ama Hakan Altın'dan söyleyecek bu parçayı ama biz de telefon numaralarımızı unutmayalım sevgili dostlarımız. 0653 2050 46'ya WhatsApp'larınızı beklerken Hakan Altun'dan gelecek bir telefon, bir telefon. Gelsin bakayım.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umurumda değil.
1: Neşeli saatler.
2: Evet, bir telefon hakkı Hakan neydi? Altından dinledik. Gerçekten bir telefon neydi? Olmaz mı yani gerçekten? Evet, sizlerden de çok teşekkür ederken, istekleriniz de gelmeye başlarken şu an bakıyorum. Ferhat arkadaşımız aramış. Murat abi demiş, selamlar demiş. TikTok'ta yayınlanan çok güzel. Şu an seni izliyorum diye yazmış. Evet, Ferhat arkadaşımla çok teşekkür ederken sıradaki parçayı da kendine armağan ederim o zaman. Gelsin bakayım hangi parçası. İsmail Kaçak'tan mı gelecek? Evet, İsmail Kaçak'tan gelecek. Kiraz aldın deli dalında diyor. Gerçekten böyle parçalar var mı ya? Olmaz mı yani? Gelsin bakayım bu parçamız.

Vay vay vay vay sevgili Thomas. Gerçekten böyle hayat mı? Kiraz aldım dalında derken şu anki dinlediğim parça gerçekten damar parçalarından bir tanesi. Evet, bir ufak bir istek var. Bir bakıyoruz. Selam Murat abi demiş. Ben Müslüm Gürses'ten gönül nikahı istiyorum demiş. Gerçekten Müslüm Baba'dan istemiş. Bu parçayı kendine özel olarak şu an bizi dinliyor. O parçayı özel olarak kendine armağan edelim o zaman. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken, biraz evvel Murade Hanım'a da çok teşekkürler derken Müslüm babamızdan istemişti. Güzel parçalardan bir tanesiydi. Kendine armağan ettik. Murade Hanım'a da çok teşekkürler derken, biraz evvel İsmail arkadaşımız welcome diye yazmış. Evet, kendine de çok teşekkür ederken sıradaki parçaya kendine şöyle Karadeniz türkülerden bir tanesini gönderelim o zaman. Gelsin mi? Hadi bakalım, bu İsmail sana özel olarak. Bilmiyorum ama neler olduğunu bilmiyorum ama şu an Karadeniz türküsü geliyor.

0: Neşeli Saatler.
1: Neşeli Saatler. Neşeli Saatler. Hadi lan diye. Hayır. Nasıl şöyle bir Karadeniz. Ha şu an. Ha, evet, gerçekten böyle Karadeniz. Evet, Yılmaz arkadaşımıza çok teşekkür ederken güzel bir Karadeniz türküsü çaldık. Şöyle bir eline çok teşekkür ederken bizi dinliyormuş. Şu an bakıyoruz. Evet, bakalım sıradaki son 11 dakikamız kalmış sevgili dostlarımız. O da şöyle bir güzel bir Hanım Kızlar diyerek güzel bir parçası mı var? Onu dinleyelim bakalım. Gelsin o parçamız. Şöyle bir bakalım. Açalım sesini. Evet, gelsin bakayım.

Evet hanımdır derken hangimiz hasese Güngör'den dinledik sevgili dostlarımız. Şu an son parçamızdan mı çalar, bir iki parça daha çalabiliriz sevgili dostlarımız. Biraz evvel arayan dinimiz Yılmaz arkadaşımız. Evet Yılmaz arkadaşımıza çok teşekkür ederken sıradaki parçayı da kendine İbrahim Gülpınar'dan gelsin güzel parça. Bu parçayla özel olarak bütün sevdiklerine gelsin diyoruz. Gelsin bakayım.

Valla afiyet olsun deriz. Evet, Erkan Ocaklı ile nokta diyeceğiz programımızı. Evet, hepinize buradan kucak dolu selamlar derken son parçamızı da çalalım o zaman, gelsin bakayım. Evet, son parçamız Erkan Ocak'tan geliyor. Ondan sonra sizlerle veda ediyoruz.

Evet sevgili Samet, Erkan Ocaklı'dan noktalıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Evet, sizlerden de çok teşekkür ederken haftaya gene aynı saatte Türkiye saatiyle 18, Avrupa saatiyle 17'den birlikte olmak üzere. Hoşça kalın demeden önce bizi dinleyenlere, buradan TikTok'taki de dinleyicilere de Neşile Pazar dinleyicilere de buradan kucak dolu selamlar derken, haftaya ne yapıyoruz? Aynı saatte burada, bu masada birleşiyoruz. Hadi bakayım. Haftaya görüşmek üzere. Bye bye.